indi tamam mı? Hatta ve hidal. Aizu şrey. Bir anay gizeyim avrışın satın ori. Ay meslenim ne ber vatışın mı karim.